Göz bitsin biz bayram edelim. Susuz kalalım yine aç kalalım.

ayağın dönecek. Çünkü okuduğunda ben hayatta olmayacağım ki. Sana veda etmeden önce o eski resimlerdeki yalan mutlulukları izledim. Lanet ettim, ağladım.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, boynunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

bilerek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun. Unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayali. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim, bitmedi.

Bana bir haller oldu, bilemez. Kitaplarımı okullara dağıttım. Dolma kalemlerimi postacıya hediye ettim. Oyuncak arabalarımı çocuklara verdim. Bir sahil kasabasına yerleştim. Artık şiir yazmıyorum. İçimdeki hüzün denizinde balık tutuyorum. Bana bir haller oldu, bilemez. Adını kalbimin en dibine yazdım. Silemezsin.

Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odalarında. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yüreklim, uyuyor musun?

Tek reklam. Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.

0: Bakanlar. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 yol mevki. Telefon 458 211 1112.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle düğün olsa hizmetinizde. Düğün olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün olsa fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: düğün olsa reklamları sunar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
1: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569 Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
2: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
3: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. Ünifm'le fark edilirsiniz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Ünifm'le fark edilirsiniz. Düğün olsa reklamları sundu.

0: Ben seni...
1: Kamu spotu.
2: Biz ve milletimiz milyonlarca kişilik bir vakfız. Sevincimiz de birdir bizim gururumuz da. Hep birlikte başarır, hep birlikte kutlarız. Çünkü bizim hikayemiz, büyük Türk milletinin bağımsızlık aşkının, birlik ve beraberliğinin, teknoloji ve inovasyonla harmanlanmış destansı bir yolculuğudur. Bu yolculuğun mimarı sizsiniz, teminatıysa biz. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.

0: adieu, adieu.
1: Reklamlar.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manava. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
4: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
5: En özel anılarınızdan geriye, en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.

0: Bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Teknofest 2026 kapsamında 20-23 Ağustos'ta Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilecek Teknofest Mavi Vatan, Türkiye'nin denizcilik, sualtı teknolojileri ve savunma sanayisindeki farklı kabiliyetlerini bir araya getirecek. 4 gün sürecek teknoloji şöleni Teknofest Mavi Vatan bugün başlıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda YKS tercihleri sonrasında hayalini kurdukları üniversitelere yerleşen gençlerimizi yürekten tebrik ediyor, pırıl pırıl gözlerinden öpüyorum. Bu yıl devletimizin şefkat eliyle ve koruyucu ailelerimizin sevgisiyle büyüyen 7'si ilk 10 binde olmak üzere 258 evladımız da tercih ettikleri üniversitelere yerleşti açıklamasında bulundu. Zeytinburnu'nda bir iş yerine düzenlenen operasyonda 100 ruhsatsız tabanca, 100 adet şarjör, 895 gram uyuşturucu madde ve bir hassas terazi ile geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ABD ile müzakerenin teslimiyet anlamına gelmediğini belirterek, ülkesinin gücünün zirvesindeyken bilgelik, onur ve çıkarları göz önünde bulundurarak müzakere yolunda adım adım ilerlemeyi hedeflediğini söyledi. Fransa'da yılın başından bu yana etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle 7300'den fazla ölüm kayıtlara geçti. Spor. Türkiye Görme Engelliler B1 erkek futbol takımı Fransa'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasını yenilgisiz tamamlayarak yarı finale yükseldi. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda bugün Macaristan'ın Ferencvaros takımıyla yapacağı ilk karşılaşmanın hazırlıklarını dün tamamladı. Karşılaşma bugün saat 20'de Papara Park'ta oynanacak. Fenerbahçe geçen sezonun devre arasında takıma katılan Musaba'nın transferi için İngiltere ekiplerinden Norwich City ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Milan resmi sitesinden yaptığı açıklamada Strasbourg forması giyen Diego Moreira'yı 50 artı 16,5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığını duyurdu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.973 lira 12 kuruş, Amerikan doları 47 lira 95 kuruş, euro 56 lira 12 kuruş, sterlin 65 lira 41 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 91 dolar 60 sent, bir bitcoin 69.424 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.454 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleriyle Orta Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ve Amasya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece, iç kesimlerinde 1 ila 3 derece üzerinde, doğu kesimlerinde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli Akdeniz kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Haber. Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
2: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt, Balcı kardeşler. Döner, Balcı'da yenir.
3: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
4: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Düğün olsa reklamları sunar. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Podcast de edición.
1: Tarihin en büyük deniz çıkarma kuvveti.
2: Albay Doktor James Stack, generalin özel ricasıyla burada.
3: Peki çıkarma için bir tarih belli oldu mu efendim?
4: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Fırtınadan Önce. D-Day'den önceki 72 saat içinde tek bir önemli unsur olan Britanya'nın hava durumu dışında her şey hazırlanır. Britanya'nın baş meteoroloğu James Stack, tarihin en önemli tahminini yapmakla görevlendirilir ve kendisini tüm müttefik liderleriyle gergin bir ikilemde bulur. D-Day'den önceki 72 saat içinde tek bir önemli unsur olan Britanya'nın hava durumu dışında her şey hazırlanır. Britanya'nın baş meteoroloğu James Stack, tarihin en önemli tahminini yapmakla görevlendirilir ve kendisini tüm müttefik liderleriyle gergin bir ikilemde bulur. Yanlış koşullar, şimdiye kadarki en büyük deniz işgalini mahvedebilirken, herhangi bir gecikme, Alman istihbaratının farkına varma riskini taşır. Nihai karar, yalnızca sırdaşı yüzbaşı, kaya güvenen ve felaketle sonuçlanan bir D günü provasının peşini bırakmayan müttefik yüksek komutanı Dwight D. Eisenhower aittir. Yalnızca birkaç saat kalır ve savaşın kaderiyle milyonlarca insanın hayatı tehlikededir.
5: Gerçeklerle yüzleşmeliyiz. Ne kadar korkutucu olsalar da.
1: Çıkarma planını bilen 300 bin askeri izin mi vereyim?
6: Sana neden güveneyim ki?
4: Gerilim, savaş filmi türündeki filmin yönetmenini Anthony Maras yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Andrew Scott, Brandon Fisher ve Kerry Condon var. İyi seyirler.
0: Cinevision.

0: Reklamlar. Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
1: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
2: En özel anılarınızdan geriye, en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850-360-6572. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
3: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
2: Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner, Balcı'da yenir.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
3: Hayalinizdeki modern yaşam Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3 artı 1 158 2 artı 1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. %50 peşinat ve 17 ay vade farksız ödeme imkanıyla ev sahibi olmak artık çok kolay. Telefon 0531 514 97 10. Şahinoğlu İnşaat. Yaşamın en güzel hali.
4: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 yol mevki. Telefon 458 211 11 12.
5: Oltulu Arıcılık. Oltulu Arıcılık. Çımaal köyünün zirvesinden toplanan binbir çeşit nektarların karışımıyla oluşan kaliteli ve organik çiçek balı satışlarımız başlamıştır. Oltulu Arıcılık. Oltulu Arıcılık. Telefon 0531 915 67 27. Oltulu
0: Arıcılık. Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Pop 20 ilk 5. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Tantaşçı Gidişat.
1: 5 numara.
2: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
0: 4 numarada Asil Gök, ne oldu böyle?
1: 4 numara.
0: Yonca Lodi ve Murat Güneş işbirliğiyle İncir Ağacı haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
3: Zindana çevirdin gittin evimi ocağımı.
0: Hadise Ara Beni 2 numarada.
1: 2 numara.

0: Ve geldik zirveye. İrem Derici kimi özleyecek? Haftanın bir numarası.
1: Bir numara.
2: Kim özleyecek? Kim ağlayacak? Bensiz geceler biraz tuhaflaşacak.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
3: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. 20'de devam.

Tek reklam. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle düğün olsa hizmetinizde. Düğün olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün olsa fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.

0: Reklamlar.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manavı yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
3: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
4: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.

0: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Hafız Muharrem Şahin uluslararası yarışmada yarı finale yükseldi. Bayburt Kur'an Akademisi Derneği Kursiyeri ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hafız Muharrem Şahin, İran'da bu yıl 42.'si organize edilen Uluslararası Kur'an-ı Kerim yarışmasında ilk merhaleyi tamamlayarak yarı final etabına katılmaya hak kazandı. Dernek bünyesinde yürütülen eğitim çalışmalarının ardından organizasyona katılan Şahin, ilk değerlendirme aşamasında gerekli puanı alarak bir üst tura adını yazdırdı. Vali Eldivan, Yazyurdu köyündeki yangınzedeleri ziyaret etti. Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, geçtiğimiz ay yangın felaketinin yaşandığı Yazyurdu köyünü ziyaret ederek yangında evleri zarar gören vatandaşlarla bir araya geldi. Gerçekleştirilen buluşmada yangından etkilenen vatandaşların ihtiyaçları ile devlet tarafından sağlanan destek ve imkanlar değerlendirildi. Vali Eldivan, yangınzede vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini bir kez daha ileterek talep ve görüşlerini dinledi. Bayburt'ta patates üretim alanlarında hastalık kontrolü. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, il genelindeki patates üretim alanlarında hastalık ve zararlılara karşı saha incelemesi gerçekleştirdi. Yapılan teknik değerlendirmeler sonucunda, patates üretimini tehdit eden karantinaya tabi hastalıklardan biri olan patates sihli etmenine rastlanmadığı bildirildi. Bayburt'ta yapı laboratuvarına mevzuat denetimi gerçekleştirildi. Bayburt'ta inşaat sektörünün güvenliğini ve malzeme standartlarını doğrudan etkileyen teknik denetim çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Yapı Denetimi Şubesi teknik personeli, kent sınırları içerisinde faaliyetlerini sürdüren özel bir yapı laboratuvarında incelemelerde bulundu. Bayburtspor yeni sezonun ilk antrenmanını yaptı. Bayburtspor, 2026-2027 sezonunda mücadele edeceği profesyonelliğe geçiş ligi hazırlıkları kapsamında ilk idmanını tamamladı. Genç Osman Stadyumunda gerçekleştirilen antrenmanla birlikte takım yeni sezon çalışmalarına start verdi. Sahaya çıkan futbolcular ve teknik heyet ilk çalışma gününde kondisyon ve uyum odaklı bir program uyguladı. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.

0: en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk Duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
2: Duyduk Duymadık demeyin başlıyor.

0: Karşınızdayım ben Balamir Yıldız. Hafta içi her gün olduğu gibi yine aynı saatte radyonuzda sizlerle birlikteyim. Günün adı Perşembe. Fazlasıyla sıcak günlerden bunaldık. Nefes alma ihtiyacımız var sanırım. Radyonuzdan içinizi serinletecek en güzel şarkılar sizlerle birlikte. Yine ekip arkadaşlarımla birlikte çok keyifli şarkılar seçtik sizler için. Vakit kaybetmeyelim, programı başlatalım. Hepiniz hoş geldiniz.
1: Ya bir şey arıyoruz da böyle darbuka, böyle arabesk falan çalsın. Göbek atalım ya. Abi azıcık göbek atalım ya.
2: The city go crazy on a Friday. Tequila start giving me a migraine. Waiting in line getting sloppy, so I'm out. Minimum tat was 1,000. Big boy at the door started bouncing. Standing outside of my Versace. Fuck it, let's go mariachi.

Evet, Zinet Salin'in ardından birlikteliğimiz devam ediyor. Hadi ilişkilere bakalım. Çoğu romantik ilişkinin ilk zamanlarında aşkın sonsuza dek süreceğini düşünürüz değil mi? Ancak bazen bağın kalıcılığı zorlu bir mücadele gerektirebilir. Uzmanlar ilişkinin sona ermesinin geçici mi yoksa kalıcı mı olduğunu belirtmek için dikkat alınması gereken bazı işaretleri paylaşmışlar. Evet, eğer ayrılık sebepleri arasında şiddet ya da taciz gibi tehlikeli davranışlar bulunmuyorsa bu ilişkinin bir şansının olduğunu gösterebilirmiş. Kariyer, kişilik farklılıkları, mesafe ve eğitim gibi gerekçeler nedeniyle sona eren romantik ilişkilerde genellikle partnerlerin yeniden bir araya geldikleri gözlenmiş mesela. 19 ila 35 yaş arasındaki hiç evlenmemiş partnerler arasında yapılan bir araştırmada ilişkiyi yeniden başlatan çiftlerde ortak temalar alternatif partnerlerden memnuniyetsizlik, ayrılık sonrası iletişimin sürmesi ve ilişki durumu hakkında belirsiz olarak sıralanmış. Uzmanlar bazı ayrılıkların ilişkinin yeniden inşa edilmesine yardımcı olduğunu da söylüyorlar. Partnerlere dinlenme fırsatı sunduğunu ve olumsuz duygularla başa çıkmalarına olanak sağladığını da ifade etmişler. Evet, bazı partnerler ilk ayrıldıkları anda kaybettikleri kişi için güçlü bir özlem duygusu hissetmeyebilir. Ancak yapılan psikolojik analizlere göre taraflar ayrılığın üzerinden belirli bir süre geçtikten sonra birbirlerini ne kadar özlediklerini fark edebilirlermiş ve yeniden bir araya gelme isteği duyabilirlermiş. Duyduk duymadık demeyin. Hanımlar beyler, müzik diyoruz, şimdi devam ediyoruz birlikteliğimize. Nesim Güngen ve Sinan Akçalı işbirliğiyle Mecburum Sana dinleyeceğiz. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
2: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet, Kenan Doğulu bizlerle birlikteydi. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Madem ilişkilere de girdik, oradan devam edelim isterseniz. Bir evliliğin uzun yıllar sürebilmesi için gerekli olan etkenlerin başında şefkat, tutku, saygı, denge, sadakat, empati gibi kavramlar geliyor değil mi? Psikoloji profesörleri John Merchant ve Gottman ve Robert Wine Lovinson bir evliliğin kalıcı olup olmadığını belirlemek için iki kritik dönem olduğunu öne sürüyorlar. 14 yıl boyunca 21 boşanmış çift incelenmiş. Çalışmanın sonucunda boşanma için iki kritik dönem olduğunu keşfediyorlar. İlk dönem evliliğin ilk 7 yılı. Bu 7 yıllık dönem uzmanlar tarafından genellikle istikrarsız ve oldukça duygusal olarak tanımlanıyormuş. İkinci kritik dönemse çoğu çiftin genç ergenler yetiştirdiği orta yaş süreci. Bazı araştırmalar bu dönemin evlilik memnuniyetinin en düşük noktası olduğunu ileri sürüyor. Erken boşanan çiftlerin ilişkilerinde başlangıçta daha fazla öfke sorunu yaşandığını, evliliklerinde daha geç boşanan çiftlerin ise daha erken dönemlerinde nötr etkiler gösterdiği tespit edilmiş. Bu araştırmada birbirleriyle az konuşan çiftlerin boşanmaya daha yatkın olduğu da tespit ediliyor. Yüksek düzeyde nötr etki ise duygusuz ve cansız bir evliliği yansıtıyormuş. Duyduk duymadık demeyin. Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Cem Belevi, Şeytan'la şimdi bizlerle.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
4: Hayalinizdeki projeyi güvenle hayata geçirmeye hazır mısınız? Şahinoğlu İnşaat, güçlü ekibi ve profesyonel hizmet anlayışıyla Manitoy kiralamasından hafriyat ve temel kazı işlerine, anahtar teslim projelere, daire satışından gayrimenkul geliştirmeye kadar ihtiyaç duyduğunuz her alanda yanınızda. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Camii karşısında. Detaylı bilgi için 458 211 33 33. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
5: Duyduk duymadık deneyin devam ediyor.

Kendinize öz saygınız var mı? Evet, kendinize sağlıklı şekilde saygı duymanızın yolu kendine güven ve kendini kabulden geçiyor. Malum bu kibirli ya da doğuştan diğer insanlardan daha iyi olduğumuz anlamına değil. Kendimizi saygıya değer, kıymetli hissetmemiz anlamına geliyor bu arada. Kendinize yönelik saygınızı artıracak da bazı ipuçlarım var. Bunlardan bir tanesi mesela gerçekçi olmak ya da işte başarılarınıza odaklanmak. Her günün sonunda mesela neler yapabildiğinizi bir gözden geçirin. Aynı zamanda dış konuşmalar yerine içinize odaklanmak da önemli ve hayata aktif olarak katılmak, hayatın içinde yer almak da çok önemli. Zihninizde güzel resimler canlandırabilirsiniz, olumlu düşünebilirsiniz. Gerçekten minnettar olup teşekkür edebilirsiniz. Öz bakımınıza zaman ayırabilirsiniz ve meditasyon da yapabilirsiniz. Son olarak ihtiyaçlarınızı sağlıklı bir şekilde karşılamak da yine oldukça önemli. Öz saygıyı arttırmanız için kendinizdeki duyduk duymadık demeyin. Devam edeceğiz birazdan.

0: boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben de olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Hanımlar beyler, birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyor. Açık ilişkiyi bilirsiniz. Tarafların birbirine sadakat sözü vermediği, başkalarıyla da flört edebildiği bir ilişki türü. Genel anlayışa göre pek de onaylanmayan bu ilişki türünün epey yaygın olduğunu biliyorum. Sorumluluktan kaçan, ilişki dünyasının nimetlerinden faydalanmayı sürdürmek isteyen ama var olan partnerinden de ayrılmak istemeyen kişilerin tercih ettiği bir yol. Geçenlerde yeni bir ilişki türünün olduğunu duydum. Bu türün adında da açık kelimesi var ama bildiğiniz şekilde değil. Bunun adı aramız açık ilişkisi. Bir küs, bir barışık şeklinde de devam etmiyor. Çünkü hiç barışmıyorlar, hep küsler, hiç konuşmuyorlar. Birbirlerine mesaj bile atmıyorlar ama o ilişki bir şekilde yürüyor. Evet, bu türü bana anlatan kişi şöyle tarif etti. Yıllar önce çok fırtınalı bir aşk yaşadık. Dedim, tutku, şehvet, kıskançlık, saçma sapan sebeplerden tartışmalar, kavgalar gırla gitti. Dedim, o dönem küs kaldığımız günlerin sayısı birlikte olduğumuz günlerden fazlaydı. Sonra koptuk tabii, böyle gitmesi imkansızdı elbette dedi. Ama aynı iş kolundayız, aynı çevrenin insanlarıyız. Bu nedenle bazı mekanlarda mecburen bir araya geldik zaman içinde. Birbirimize tek kelime etmedik, el sıkışmadık, selamlaşmadık. Hep uzak kaldık. Çok ilginç değil mi? Evet, bence de çok ilginç. Ama hikayenin devamı var. Az sonra ayrılmayın.

Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Evet, birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyor. Aramız açık ilişki türünden bahsediyordum az önce. Radyosunu yeni açanlar için bir kez daha şöyle bir geçeyim. İşte deli bir aşk yaşıyorsunuz. Mesajlar, gırla, kıskançlıklar, kavgalar falan derken bir gün kopuyorsunuz. Hiç konuşmuyorsunuz, görüşmüyorsunuz. Uzun bir süre konuşmuyorsunuz. Ama işte aynı iş kollarında çalıştığınız için aynı mekanlarda bulunabiliyorsunuz. Ortak arkadaşlarınız olabiliyor, bir araya gelebiliyorsunuz ama hala konuşmuyorsunuz. Sonra bir gün, hikayenin devamı şöyle demiştim az önce bahsedeceğim diye. Sonra bir gün bir fuar organizasyonunda bir araya geliyorsunuz ve ciddi bir yakınlaşma yaşıyorsunuz. Yakınlaşmanın sonucundaysa ne oluyor? Evet, tahmin ettiğiniz gibi aslında ben senden nefret ediyorum, o yüzden tek bir kelime bile konuşmak istemiyorum deyip taraflardan biri diğer kişiyi uğurluyor. Bakar mısınız ilişkinin boyutuna? Böyle bir şey bence çok psikolojik olarak sorunlu bir şey. Bu tarz ilişki yaşayanlarınız var mı bilmiyorum. Hiç konuşmayıp görüşmeyip sadece bir araya geldiğinizde, gördüğünüzde böyle bir kendinizi yakın hissettiğiniz bence olmamalı. Bir an önce kendinizi oradan kurtarmalısınız diye düşünüyorum. Hanımlar beyler, devam edeceğiz, ayrılmayın.

0: Mac Miss Bun. Düğün olsa reklamları sunar. Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3 artı 1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569 Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
1: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
2: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
3: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
4: Balcı Kardeşler'den dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Düğün olsa reklamları sundu.
5: Bayburthaber.com haberleri sunar.
6: Haber.
7: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara'nın Çankaya ve Etimesgut ilçelerinde yapılan iki ayrı fuhuş operasyonunda 44 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Ticaret Bakanlığı, boğulma ve yaralanma riski taşıdığı tespit edilen 4 farklı bebek giyim ürünü hakkında piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma tedbiri uyguladı. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından okullarda güvenliğin artırılması için yeni bir adım atıldı. Toplum yararını program kapsamında Türkiye genelinde 30 bin bahçe görevlisi istihdam edilecek. 30 bin bahçe görevlisi için illere ayrılan kontenjanlarda ilk sırada İstanbul yer aldı. İstanbul'da toplam 3013 kişi bahçe görevlisi olarak istihdam edilecek. İstanbul'un ardından Ankara geliyor. Ankara'da 1628 kişilik kontenjan ayrıldı. İzmir'de ise 1242 kişi görev yapacak. Listede Konya ve Van'ın ardından Şanlıurfa yer alıyor. Şanlıurfa'da okullarda bahçe görevlisi olarak istihdam edilecek. Gaziantep'te 775, Bursa'da ise 736 kişilik kontenjan bulunuyor. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre endeks Haziran'da yıllık bazda %32,06 artarken aylık bazda %0,92 artış gösterdi. Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik hava saldırısında ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğü, 33 kişinin yaralandığı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı tarihin en ağır yaptırımlarını uygulayacaklarını belirterek, Tahran yönetimine yardım sağlayan ülkelerinde büyük ekonomik sonuçlarla karşılaşacağını kaydetti.
8: Spor.
7: Türkiye Görme Engelliler B1 erkek futbol takımı Fransa'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasını yenilgisiz tamamlayarak yarı finale yükseldi. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi Playoff turunda bugün Macaristan'ın Ferencvaros takımıyla yapacağı ilk karşılaşmanın hazırlıklarını dün tamamladı. Karşılaşma bugün saat 20'de Papara Park'ta oynanacak. Fenerbahçe geçen sezonun devre arasında takıma katılan Musaba'nın transferi için İngiltere ekiplerinden Norwich City ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Milan resmi sitesinden yaptığı açıklamada Strasbourg forması giyen Diego Moreira'yı 50 artı 16,5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığını duyurdu.
8: Para piyasaları.
7: Serbest piyasada gram altın 6.973 lira 12 kuruş, Amerikan doları 47 lira 95 kuruş, euro 56 lira 12 kuruş, sterlin 65 lira 41 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 91 dolar 60 sent, bir bitcoin 69.424 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.454 puandan işlem görüyor.
8: Hava durumu.
7: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleriyle Orta Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ve Amasya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece, iç kesimlerinde 1 ila 3 derece üzerinde, doğu kesimlerinde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli Akdeniz kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
5: Haber. Bayburthaber.com haberleri sundu.

Bir ilişki uzmanı günümüzde ilişki şartları değişti. Şu anda aşkın %80'i para demiş. Vallahi ilişki uzmanı kardeşim, sana çok katılıyorum. Bakmayın siz, paranın ne önemi var? Mühim olan insanlık diye ortalıkta gezenlere o eskidendi. Artık gözünü açtı insanlar, özellikle de kadınlar. Sosyal medyada iki güzel çantayla fotoğraf paylaşamayacaksa, güzel arabalara binip tatillere gidemeyeceklerse, ne işim var benim bu adamla deyip sıyrılıyorlar işin içinden. Kendilerince haklılar mı? Bilemem, tartışmaya açık. Benim asıl canımı sıkan bu %80'lik oranın her geçen gün artması. Bakalım daha neler göreceğiz. Bakalım saf, temiz sevgiyi nasıl bulacağız? Ha bir de şey var. Dış görünüş benim için önemli değil, karakter önemli. Hayır efendim, dış görünüş de tabii ki önemli değil mi? Önce beğeneceğiz, sonra hayatımıza alacağız ve tanımaya çalışacağız. Gibi.

Havalar çok sıcak. Klimanız yoksa ya da çeşitli sağlık meselelerinden dolayı klima kullanamıyorsanız alternatif yöntemlere yönelmek iyi olabilir. Evde serin kalmanın bazı alternatif yollarından bahsetmek istiyorum size. Pencereleri ve perdeleri doğru kullanmak ilk şart arkadaşlar. Gün içinde güneşin en yoğun olduğu saatlerde pencereleri kapalı tutarak ve perdeleri çekerek evinizi serin tutabilirsiniz. Özellikle güneş ışınlarının direkt vurduğu pencerelerde kalın, ışık geçirmez perdeler veya güneşlikleri de tutmaya yardımcı olacak önemli bir adım. Hava akışını sağlamak da önemli. Gece serin havayı içeri almak için pencereleri açabilir. Karşılıklı pencereler arasında hava akışını sağlayarak doğal bir serinlik yaratabilirsiniz. Aynı zamanda ısı üreten cihazlarınızı evinizde azaltmanız da işinize yarayacaktır. Evdeki elektronik cihazlar çünkü ısı üretir, fırın, ocak, bilgisayar ve hatta ampuller bu cihazlar arasındadır. Bu tür cihazların kullanımını minimumda tutarak evdeki ısıyı azaltabilirsiniz. Tabii doğru kumaşlar kullanmak da önemli. Yatak örtüleri, nevresimler ve yastık kılıflarında hafif ve nefes alabilir kumaşları tercih etmeniz önemli. Soğuk su ve buz kullanımı da tabii ki yine önemli. Bir kaseye buz doldurup vantilatörün önüne koyarak odanıza soğuk hava dolaşmasını sağlayabilirsiniz. Dediğim gibi eğer klimanız yoksa ya da belli başlı sağlık problemlerinden dolayı klima kullanamıyorsanız bu şekilde alternatif olarak serinleme yollarına gidebilirsiniz. Zira şu sıralar havalar gerçekten çok sıcak.

0: Reklamlar.
1: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
3: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel, %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri. Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

Evet, birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi bazı filmlerden bahsedeceğim size. Daha doğrusu iki tane filmden bahsedeceğim. Bu filmler aslında çok farklıymış. Seyircileri memnun etmek için bazı sahneleri kesilmiş ve yeniden çekilmiş. Bunlardan bir tanesi Titanic. 1997 yılının en kült filmlerinden bir tanesi malum. Hatta sinema tarihinin en başarılı filmlerinden bir tanesi. 11 dalda da Oscar kazanmıştı. Biz o zamanlar Titanic filmine bilet almak için mesela kapalı gişe oynadığı için sıra beklerdik. Günlük satılırdı biletleri. Sabah erken saatlerde gider sıraya girer, biletimizi alırdık. Bir de o zamanlar biletler böyle dijitalde değil, kağıtlarda böyle. Biz tabii biraz ince bir matematik hesabıyla salonu biliyorsanız eğer, hangi sırada kaçıncı numaralı koltuklar işte perdeyi en iyi gören yer diye hesap ederdik ve gişedeki kişiye o şekilde bir bilgi verip onu aramasını sağlardık. Biletleri öyle alırdık. Hala o biletler de elimizde. Acaba satsak para eder mi bilmiyorum koleksiyonculara. Hemen buradan da onu duyurmuş olalım. Şimdi Titanic filmi ilk başta 5 saat uzunluğunda bir filmmiş. Test gösteriminin ardından da yönetmen James Cameron filmin 45 dakikalık kısmını kesmiş. Ayrıca filmin finalinin ilk halinde Kate Winslet yani Rose bir define avcısıyla elmas için kavga ediyormuş. Bunun yerine trajik bir final yapmak daha akıllıca değil mi? Bence öyle. Tabii bu da bir hata aslında. O kadar mesela o gemi takla atıyor, düşüyorlar, ediyorlar falan işte. Boğulma tehlikesi geçiriyorlar okyanusta ama elmas o cepten bir türlü çıkmıyor, düşmüyor. Diğer bir film yine sinema tarihinin en önemli, en başarılı ve en listenin zirvesinde yer alan filmlerden bir tanesi. 1994 yapımı Esaretin Bedeli. Gelmiş geçmiş en iyi filmlerden biri sayılıyor Esaretin Bedeli. Finali aslında ilk başta bu kadar iyimser olmayacak şekilde tasarlanmış. Filmin sonunda seyircinin kafasında acaba Red parmaklıklar ardında bu kadar yıl geçirdikten sonra özgürlüğe alışabilecek mi sorusunu uyandırmayı hedeflemişler. Fakat test gösteriminde seyirciler bu kadar kötümser bir finale tepki göstermişler. Yönetmen de finali değiştirme kararı alarak Red ve Andy'nin yıllar sonra buluştuğu bir sahne eklemişler. Bu da yine bilgiler arasında. Evet, birlikteliğimiz devam edecek birazdan.

Evet, Gizem'den Tabu dinledik ve birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyor. Amaç bulmak çok önemli arkadaşlar. Bugünün dünyasında her şey insanı rahatlatmak, eğlendirmek ve dikkatini dağıtmak üzerine kurulu ama bunun bir bedeli var. Tükettiğimiz şeylerin çoğu gerçek tatmin değil, sadece ucuz birer taklit, simülasyon. Ne neyin taklidi? Karşıma çıkan harika bir analoji var. Şöyle ki, lüks sahte doyumun, fast food sahte beslenmenin, dijital yayıncılar sahte eğlence ve dinlenmenin, ünlüler sahte ilhamın, video oyunları ise sahte başarıların, sigara sahte rahatlamanın, sigara sağlığa zararlıdır. Hemen yasal uyarımızı yapalım. Kolay olan hiçbir şey gerçek değildir arkadaşlar. Kendini gelip geçici heveslerle uyuşturan bir kişi bu nedenle hiçbir zaman doyuma ulaşmaz, hissedemez. Bunun da hemen altını çizmiş olayım, bir farkındalık yaratayım. Merve Özbey'le devam ediyorum. Devran dinleyeceğiz. Sonra buradayız.

0: Evet, özgün bizlere eşlik etti ve Mahsen dinledik. Birlikteliğimize de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çocuklarına kendi çocuklarından daha iyi bir deneyim yaşatmayı arzu eden birçok ebeveyn nesil döngülerini kırmaya ve ailelerinin yaptığı hatalardan kaçınmaya özen gösterir. Ancak bunu yaparken duygusal zekanın önemini maalesef göz ardı ediyorlar, etmemek gerekiyor. Duygusal zekası yüksek çocuklar yaşamları boyunca dürtüsel davranmak yerine düşünerek hareket ediyorlarmış ve çözümcül yapılarıyla da ön plana çıkıyorlarmış. Psychology Today'de yer alan haberde duygusal zekası yüksek çocuklar yetiştirmenin 3 yöntemi olduğu ifade ediliyor. Bunlardan bir tanesi çocuklarınıza duygularını tanımayı öğretinmiş. Bir diğeri ise mücadele etmesine izin vermekmiş. Ve son olarak dürtüsel tepkilerden kaçının diyor uzmanlar. Duyguları tanıma, çözüm yolları arama ve duygusal düzenleme becerileri çocukların duygusal zekalarını geliştiren temel yetenekler. Ebeveynler bu becerileri modelleyerek ve çocuklarına rehberlik ederek onların duygusal sağlığını iyileştirebilirler ve gelecekteki zorluklarla daha sağlıklı bir şekilde başa çıkmalarına da yardımcı olabilirler. Hanımlar beyler, devam ediyoruz Edis'le, sonrasında buradayız.
1: Ah, yokmuşu cazip.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner

0: Wagner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
1: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, ölümsüz anılar için.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
3: Kafes PlayStation reklamları sundu.
4: Top 20 ilk 5.
5: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Tantaşçı Gidişat.
6: 5 numara.
7: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
5: 4 numarada Asil Gök, ne oldu böyle?
6: 4 numara.
5: Yonca Lodi ve Murat Güneş işbirliğiyle İncir Ağacı haftanın 3 numarası.
6: 3 numara.
8: Zindana çevirdin gittin evimi ocağımı.
5: Hadise Ara Beni 2 numarada.
6: 2 numara.

0: Ve geldik zirveye. İrem Derici kimi özleyecek? Haftanın bir numarası.
1: Bir numara.
2: Kim özleyecek? Kim ağlayacak? Bensiz geceler biraz tuhaflaşacak.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
3: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı.
4: Duymadık deliğin sona erdi. Sona erdi.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569 Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
2: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yadısalı yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yadısalı yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yadısalı yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
3: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 1112.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Nedenini nedenim üstüne koy. Kamu spotu.
1: Ekranda dijital sınırlarınızı ve zamanı planlayın. Ekran dışı rutinler belirleyin, hayatı kaçırmayın. Dijital dünyanı yönet, hayatı kaçırma. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Reklamlar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
0: Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. %50 peşinat ve 17 ay vade farksız ödeme imkanıyla ev sahibi olmak artık çok kolay. Telefon 0531 514 97 10. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.

0: Televisión.
1: Uyan bakalım. Uyan hadi.
2: Sen oraya nasıl inebildin?
1: Ben Peter. Tanıştığımıza memnun oldum.
3: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Peter Pan, Kabuslar Ülkesi. Film, Peter Pan tarafından kaçırılan kardeşini kurtarmak için zorlu bir maceraya atılan Wendy Darling'in hikayesini konu ediyor. Küçük kardeşi Michael'ın acımasız Peter Pan tarafından kaçırılmasıyla Wendy Darling kendisini karanlık ve ölümcül bir kurtarma operasyonunun içinde bulur. Kardeşini geri alabilmek için çıktığı yolculuk onu ürkütücü ve tekinsiz bir dünyanın kapısına götürür. Neverland'ın karanlık sırlarını adım adım keşfeden Wendy, karşılaştığı her yeni ipucuyla kana susamış bir dehşetin giderek merkezine yaklaşır. Wendy hem kardeşini kurtarmak hem de Peter Pan'ın ölümcül oyununa son vermek için zamana karşı yarışmak zorundadır.
4: Kim benimle var olmayan ülkeye gelmek ister? Hı? Çocukları var olmayan ülkeye gönderip onları bu dünyadan korumak benim görevim.
3: Fantastik gerilim, korku ve macera türündeki filmin yönetmenliğini Scott Chambers yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Megan Plato, Martin Portlock ve Keith Green var. İyi seyirler.
0: Cinevizyon.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt, Balcı kardeşler. Döner, Balcı'da yenir.
3: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
4: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

Oturup da konuşamadık seninle, düşünüp de taşınamadık doğru dürüst. Amacımızın ucuna da varmışken başka aşklar seninle yine. Bakışıp da görüşemedik seninle.

0: Düğün olsa reklamları sunar. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manavı yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
3: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
4: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yadısalı yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yadısalı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yadısalı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Bayburthaber.com, yerel haberleri sunar.
1: Hafız Muharrem Şahin uluslararası yarışmada yarı finale yükseldi. Bayburt Kur'an Akademisi Derneği Kursiyeri ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hafız Muharrem Şahin, İran'da bu yıl 42.si organize edilen Uluslararası Kur'an-ı Kerim yarışmasında ilk merhaleyi tamamlayarak yarı final etabına katılmaya hak kazandı. Dernek bünyesinde yürütülen eğitim çalışmalarının ardından organizasyona katılan Şahin, ilk değerlendirme aşamasında gerekli puanı alarak bir üst tura adını yazdırdı. Vali Eldivan, Yazyurdu köyündeki yangınzedeleri ziyaret etti. Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, geçtiğimiz ay yangın felaketinin yaşandığı Yazyurdu köyünü ziyaret ederek yangında evleri zarar gören vatandaşlarla bir araya geldi. Gerçekleştirilen buluşmada, yangından etkilenen vatandaşların ihtiyaçları ile devlet tarafından sağlanan destek ve imkanlar değerlendirildi. Vali Eldivan, yangınzede vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini bir kez daha ileterek talep ve görüşlerini dinledi. Bayburt'ta patates üretim alanlarında hastalık kontrolü. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, il genelindeki patates üretim alanlarında hastalık ve zararlılara karşı saha incelemesi gerçekleştirdi. Yapılan teknik değerlendirmeler sonucunda, patates üretimini tehdit eden karantinaya tabi hastalıklardan biri olan patates sihli etmenine rastlanmadığı bildirildi. Bayburt'ta yapı laboratuvarına mevzuat denetimi gerçekleştirildi. Bayburt'ta inşaat sektörünün güvenliğini ve malzeme standartlarını doğrudan etkileyen teknik denetim çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Yapı Denetimi Şubesi teknik personeli, kent sınırları içerisinde faaliyetlerini sürdüren özel bir yapı laboratuvarında incelemelerde bulundu. Bayburtspor yeni sezonun ilk antrenmanını yaptı. Bayburtspor, 2026-2027 sezonunda mücadele edeceği profesyonelliğe geçiş ligi hazırlıkları kapsamında ilk idmanını tamamladı. Genç Osman Stadyumunda gerçekleştirilen antrenmanla birlikte takım yeni sezon çalışmalarına start verdi. Sahaya çıkan futbolcular ve teknik heyet ilk çalışma gününde kondisyon ve uyum odaklı bir program uyguladı. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com, yerel haberleri sundu.

0: çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
1: Sağlıklı suya ulaşmak için Damacana ve Çeşme sularına son. Bayburt Su Arıtma Sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt Su Arıtma Sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt Su Arıtma Sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın. Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. Ünifem'le fark edilirsiniz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz.

Tek reklam. Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444 65 69.

0: Bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ebeveynlere çocukların eğitimi, gelişimi ve aile içi iletişim konularında rehberlik eden ilk Öğretmenim Ailem mobil uygulamasının hizmete başladığı Nisan 2025'ten bu yana 2 milyon 2000 aile tarafından kullanılmaya başlandığını açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2014 yılında hizmete sunulan Alo 199 çağrı merkezinin bugüne kadar 70 milyondan fazla çağrıyı yanıtladığını duyurdu. Deniz Harbi'nde yeni nesil vurucu güç olarak geliştirilen Tufan Kamikaze insansız deniz aracı ilk kez suya indirildi. Tufan 20-23 Ağustos tarihlerinde Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen Teknofest Mavi Vatan kapsamında ziyaretçilerle buluşacak. Gaziantep'te Yeni Parti milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayan Seyit Ahmet Keleş ve oğlu Hakan Keleş tutuklandı. AÇ, ED ve özel güvenlik görevlisi RÇ adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite öğrencilerinin kayıt heyecanına barınma telaşı da eklendi. İstanbul'da özel yurtlarda geçen yıl 17 bin ile 58 bin lira arasında değişen ücretler, bu yıl oda tipi ve ilçeye göre aylık yaklaşık 25 bin ile 76 bin lira arasında değişiyor. Türkiye Görme Engelliler B1 erkek futbol takımı Fransa'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasını yenilgisiz tamamlayarak yarı finale yükseldi. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda bugün Macaristan'ın Ferencvaros takımıyla yapacağı ilk karşılaşmanın hazırlıklarını dün tamamladı. Karşılaşma bugün saat 20'de Papara Park'ta oynanacak. Fenerbahçe geçen sezonun devre arasında takıma katılan Musaba'nın transferi için İngiltere ekiplerinden Norwich City ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Milan resmi sitesinden yaptığı açıklamada Strasbourg forması giyen Diego Moreira'yı 50 artı 16,5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığını duyurdu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.973 lira 12 kuruş, Amerikan doları 47 lira 95 kuruş, euro 56 lira 12 kuruş, sterlin 65 lira 41 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 91 dolar 60 sent, bir bitcoin 69.424 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.454 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleriyle Orta Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ve Amasya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece, iç kesimlerinde 1 ila 3 derece üzerinde, doğu kesimlerinde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli Akdeniz kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Haber. Bayburthaber.com haberleri sundu.
3: Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Bazen 2000'ler. Bir saat boyunca geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun. Retro başlıyor.

Retro'dan tüm dinleyenlerimize merhaba. Sadece meraklılarının bildiği 90'lı yılların en unutulmaz şarkılarıyla ben Eylem. Bugün de sizlerle birlikteyim. Uzun saçları, kareli gömleği ve o dönem hepimizin diline pelesenk olan Ateşteyim Ateşte nakaratıyla Çelik'le bugün programı açtık. Ebru Gündeş, Çingerem'le devam ediyoruz.

Bugüne çok yakışan 90'ların eğlenceli şarkılarından bir tanesi İzel El Ele Bir Küçük Aşk albümünde yer alıyordu bu şarkı. Yine Alaturka bir başka şarkıyla devam ediyoruz. Bir yıl önceye gidiyoruz. Bora Öztoprak'ın Başıma Bela Mısın albümünden bir müşterek buluruz şimdi bizimle.

Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar. Hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Yeşim Salkım, ben yoldan gönüllü çıktım dedi. Hatırlayalım o yılları. Televolelerin yeni yeni hayatımıza girdiği, ünlülerin hangi restoranda ne yediğinin, kimine görüldüğünün, her akşam evlerimize konuk olduğu o renkli ama bir o kadar da naif günler. Yeşim Salkım'sa hem güçlü sesiyle sahnede hem de magazin manşetlerinde fırtınalar estiriyordu. O günlerde hepimiz bu şarkının ritmine kapılmış, yoldan gönüllü çıkmaya çoktan ikna olmuştuk. 1994 yılından seçtik bu şarkıyı ve Sezen Aksu, Şinana'yla devam ediyoruz.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
2: Balcı Kardeşler'den dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler, Veli Şaban Mahallesi, Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
2: Instagram oylamanızla belirlediğiniz günün şarkısı radyonuz Ünifem'de.

FM'de günün şarkısını sen belirle. Instagram adresimiz unifm.tr. Retro devam ediyor.

0: Kamu spotu. Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

İyiymiş. Retro'ya İlhan Şeşen'le devam ediyoruz. O hayatımıza grup Gündoğarken de girmiş. Sonra tek başına o gitarını eline alıp bize en asil aşkları, en şehirli duyguları anlatmıştı. Magazin sayfalarında bile o zarafetinden, o beyefendi duruşundan asla ödün vermedi. Hiçbir zaman gürültü yapmadı ama kalbimizin en derinindeki o sese hep dokunmayı başardı. İlhan Şeşen, aşk layık olan da kalmalı diyor.

0: sahip olan reklamlar.
1: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
2: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
3: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
4: Hayalinizdeki projeyi güvenle hayata geçirmeye hazır mısınız? Şahinoğlu İnşaat, güçlü ekibi ve profesyonel hizmet anlayışıyla Manitoy kiralamasından hafriyat ve temel kazı işlerine, anahtar teslim projelere, daire satışından gayrimenkul geliştirmeye kadar ihtiyaç duyduğunuz her alanda yanınızda. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Camii karşısında. Detaylı bilgi için 458 211 33 33. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
5: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
6: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
7: Retro devam ediyor.

Biraz tarzımızı değiştirdik programın sonlarına doğru. Retro devam ediyor. Baha, Kutup'ta Ayaz gibi 99 yılına ait Aşkın Tebessümü albümünde seslendirmişti ilk olarak. Birçok kişi seslendirdi aslında bu şarkıyı ama biz ilk versiyonunu dinletmek istedik. Bugün kapanış şarkımızsa 2000 yılından. Fedon, Aşığınım diyecek. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın. Aşık.

0: düğün olsa reklamları sunar. Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458-211-1112.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres: Hafız Osman Caddesi, numara 6. Telefon: 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Düğün olsa reklamları sundu. Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM.

Hasret çivi çakmış birinin sevdasından dönmeyip yanmış birinin yüreğisin. Unut onu gitsin.

onun aklına. Yüreğim ki kaftağında, o kaprisin batağında. Yardım et de çıksın gönlüm

0: kansızın dalına. Tutma yiğitlik sende kalsın gönlüm.
1: Kafes PlayStation reklamları sunar.
2: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-2069.
4: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe Durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
5: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
6: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
7: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, ölümsüz anılar için.
1: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Hafız Muharrem Şahin uluslararası yarışmada yarı finale yükseldi. Bayburt Kur'an Akademisi Derneği Kursiyeri ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hafız Muharrem Şahin, İran'da bu yıl 42.'si organize edilen Uluslararası Kur'an-ı Kerim yarışmasında ilk merhaleyi tamamlayarak yarı final etabına katılmaya hak kazandı. Dernek bünyesinde yürütülen eğitim çalışmalarının ardından organizasyona katılan Şahin, ilk değerlendirme aşamasında gerekli puanı alarak bir üst tura adını yazdırdı. Vali Eldivan, Yazyurdu köyündeki yangınzedeleri ziyaret etti. Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, geçtiğimiz ay yangın felaketinin yaşandığı Yazyurdu köyünü ziyaret ederek yangında evleri zarar gören vatandaşlarla bir araya geldi. Gerçekleştirilen buluşmada yangından etkilenen vatandaşların ihtiyaçları ile devlet tarafından sağlanan destek ve imkanlar değerlendirildi. Vali Eldivan, yangınzede vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini bir kez daha ileterek talep ve görüşlerini dinledi. Bayburt'ta patates üretim alanlarında hastalık kontrolü. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, il genelindeki patates üretim alanlarında hastalık ve zararlılara karşı saha incelemesi gerçekleştirdi. Yapılan teknik değerlendirmeler sonucunda, patates üretimini tehdit eden karantinaya tabi hastalıklardan biri olan patates sihli etmenine rastlanmadığı bildirildi. Bayburt'ta yapı laboratuvarına mevzuat denetimi gerçekleştirildi. Bayburt'ta inşaat sektörünün güvenliğini ve malzeme standartlarını doğrudan etkileyen teknik denetim çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Yapı Denetimi Şubesi teknik personeli, kent sınırları içerisinde faaliyetlerini sürdüren özel bir yapı laboratuvarında incelemelerde bulundu. Bayburt Spor yeni sezonun ilk antrenmanını yaptı. Bayburt Spor, 2026-2027 sezonunda mücadele edeceği Profesyonelliğe Geçiş Ligi hazırlıkları kapsamında ilk idmanını tamamladı. Genç Osman Stadyumunda gerçekleştirilen antrenmanla birlikte takım yeni sezon çalışmalarına start verdi. Sahaya çıkan futbolcular ve teknik heyet ilk çalışma gününde kondisyon ve uyum odaklı bir program uyguladı. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Top 20 ilk 5. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Tantaşçı Gidişat.
3: 5 numara.
4: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
2: 4 numarada Asil Gök, ne oldu böyle?
3: 4 numara.
5: Oldu böyle. Bana bir kez doğru söyle.
2: Yonca Lodi ve Murat Güneş işbirliğiyle İncir Ağacı haftanın 3 numarası.
3: 3 numara.
6: Zindana çevirdin gittin evimi ocağımı.
2: Hadise Ara Beni 2 numarada.
3: 2 numara.

0: ve geldik zirveye. İrem Derici kimi özleyecek? Haftanın bir numarası.
1: Bir numara.
2: Kim özleyecek? Kim ağlayacak? Bensiz geceler biraz tuhaflaşacak.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
3: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam.

0: Reklamlar. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle düğün olsa hizmetinizde. Düğün olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün olsa fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
0: Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158 metrekare, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. Her daireye özel kapalı otoparkı, modern mimarisi ve anahtar teslim projeleriyle yaşamınıza değer katıyoruz. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Camii karşısında. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali. Sağlıklı suya ulaşmak için Damacana ve Çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
2: Balın en doğal hali, oltulu arıcılık. Yılların vermiş olduğu tecrübe ve %100 müşteri memnuniyetiyle sizlere kaliteli çiçek balı hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Oltulu arıcılık. Telefon 0531 915 6727.

Uni FM'de günün şarkısını belirlemek sizin elinizde. Instagram'daki ankete katıl, günün şarkısını sen seç. Instagram adresimiz unifm.tr.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Hayalinizdeki projeyi güvenle hayata geçirmeye hazır mısınız? Şahinoğlu İnşaat, güçlü ekibi ve profesyonel hizmet anlayışıyla Manitoy kiralamasından hafriyat ve temel kazı işlerine, anahtar teslim projelere, daire satışından gayrimenkul geliştirmeye kadar ihtiyaç duyduğunuz her alanda yanınızda. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Camii karşısında. Detaylı bilgi için 458 211 33 33. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
3: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
4: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
0: Düğün olsa reklamları sundu.
5: Neredeysen konser oraya geliyor.

0: Cinevisión.
1: Jack Reacher. İntihar etmeden An American Trend'de sana verdiği bellek nerede?
2: Neden söz ettiğini bilmiyorum.
1: Sence aptal mıyız biz?
2: Evet.
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Prime Video gösterimlerinden bir tanesi Reacher 4. sezon. Reacher yeniden Prime Video üzerinden izleyicilerle buluşuyor. 4. sezon Alan Ritchson'un başrolde olduğu aksiyon dizisi 12 Ağustos'tan itibaren platformdaki yerini aldı. Gone Tomorrow adlı Lee Child'ın 13. romanından uyarlanan bu yeni 8 bölümlük seri 3 bölümle başlayıp haftalık olarak yayınlanacak ve 16 Eylül tarihine kadar sürecek. Amerika Birleşik Devletleri Askeri Polis'in eski dedektifi Jack Reacher, Amerika'yı baştan sona kat eden yolculuğuna devam ederken, Philadelphia metrosundaki bir karşılaşma günlük hayatını alt üst eder. Dramatik bir olayın tanığı olan Reacher, siyasal komplo, suikast ve manipülasyonların iç içe geçtiği bir davaya sürükleneceğini fark eder. İlkelerine sıkı sıkıya bağlı kalan Reacher, sorumluları ortaya çıkarmak için ipuçlarını takip etmeye karar verir. Çok güçlü rakiplerle yüzleşmesi gerekse de bundan vazgeçmez. Reacher 4. sezon Prime Video'da. İyi seyirler.
4: Haline bak. Şapkayla ortama mı karışacaksın?
2: Paralı askerler, federaller, CIA ve Endonezyalı katiller neden peşinde bilmiyorum. Hayatta mısın? Güzel.
0: Cinevizyon.
5: Silinip gidecek. Ben ne olacağım? Yani nasıl bir adam olduğumu unutacağım. Yaşıyorsun ama yoksun. İnsan nasıl dayanır?

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
2: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
3: Balcı Kardeşler'den dev kampanya. Her cumartesiyi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttu. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
4: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Kamu Spotu.
1: Sevgili sürücüler, emniyet kemeri kullanımı düşük hızlarda bile özellikle şehir içlerinde gerekli ve koruyucudur. Trafikte kontrol sende. Emniyet kemeri sizi hayata bağlar. Trafikte önce siz örnek olun. Diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.

Tek reklam. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesicilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak.
2: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569. Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533-233-2569. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Reklamlar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
1: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
4: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444 65 69.

Sen iste, emrinde kahramanlarım. Kurşun askerlerim, oyuncaklarım. Seni düzerlerse haber ver bana. Ben senin kapında nöbet beklerim. Çünkü ben severken çocuk

severken çocuk gibiyim. Ben seni severken çocuk gibiyim. Seni seviyorum çocuk gibiyim. Ben seni severken çocuk gibiyim.

yufka gibi kalbim vardı. Hayatım boyunca ona uzandım. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğlu, tepeden tırnağa Anadolu.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158 metrekare, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. Her daireye özel kapalı otoparkı, modern mimarisi ve anahtar teslim projeleriyle yaşamınıza değer katıyoruz. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Camii karşısında. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
0: Düğün olsa reklamları sundu. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı 0543 360 18 64. UniFM'le fark edilirsiniz.
4: Fikir günleri amber misali

kuş. Gözlerin aleme hükümdar olmuş. Mihri Süleyman'da.

sevdum. Senden unutulursun, gül diktun bahçeye, diken sarmış bulursun. Gül diktun bahçeye, diken sarmış bulursun. Henüz naif değilken, tomurcuk kadar aşka, sana gül bahçesini kim açar benden başka? Sana gül bahçesini kim açar benden başka? Gece gördüm bir rüya, sen benim umudum güya. Rüyadan uyanınca hayaldum, düştüm suya. Rüyadan uyanınca hayaldım, düştüm suya. Henüz layık değilken, tomurcuk kadar aşka, sana gül bahçesini kim açar benden başka? Sana gül bahçesini kim açar?

O bahçendeki güller sararmasın, solmasın, benden ayrı yaşama. Sana nasip olmasın, benden ayrı yaşama. Sana nasip olmasın, henüz layık değilken tomurcuk kadar aşka. Sana gül bahçesini kim açar benden başka? Sana gül bahçesini kim açar benden başka? Henüz layık değilken tomurcuk kadar aşka. Sana gül bahçesini kim açar benden başka? Sana gül bahçesini kim açar benden başka?

Severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun. Unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalim. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim, bitmedi.

0: Reklamlar. Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
1: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, ölümsüz anılar için.
2: Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

gece seni düşündüm durdum. Hatıralarla avundum durdum. Dün gece seni

Sen benim için vazgeçilmezsin. Seni yaşadım, seni aradım. Sen benim için vazgeçilmezsin.

yok sayılır, kan olsa yaşar. Sensiz soframda taş olsa aşar. Sel olsa yıllar, kan olsa yaşar. Sensiz soframda taş olsa aşar. Unutmam seni, yine severim. Alın yazımsın, yemin ederim. Unutmam seni, yine severim. Alın yazımsın, yemin ederim.

0: Tek reklam. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi. Detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
1: Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

küsmeli tek ağacın. Sığınacağın amansız bir yağmurda aşkla vurulman gerek koyulur ıssızlıktan. Kimse görmemeli çığlığının sahibini. Kendi sesinle ölmelisin, sessizliğinle büyüdüğün gibi. Düşürmeli seni birkaç kez acımadan, yerini bulmamış aşkların. İçinin yangınını aldırmadan kapıyı vurup çıkmalı eksik yaşadıkların. Bir pula satmalı, emeğini burkulmadan pul edip harcadıkları. Anlaman için beni anlaman gerek. Kaç kişi yaşarsan yaşa, kendi yalnızlığındır döneceğin en sonunda. En sonunda görmeyi unutup, beklemeyi öğrenecek gözlerin paslı bir cam kenarı. Konuşur olacaksın çiçek mezarı boş saksılarla. Önemsizleşecek bakmaya korkarken başkalarına gösterdiğin sırlar. İşte o zaman kalkacak ellerine çektiğin senin ve sen arasındaki sınırlar. Anlaman için beni kısacası. Anlama beni.

Sonra anlaşılırmış meğerler. Nasılsa gitti giden, herkes ne derse desin. Benim gönlüm çaresiz, giden yâre...

Bir gün sen de seversin, bir gün sen de ağlarsın. O zaman aklına ben gelirim. Belki geri dönmek bile istersin ama vakit çok geç olacak. Elimde değil, seviyorum, özlüyorum. Hep de öyle kalacak. Hep de öyle kalacak bir şey.